0: Lamızdalanım.
1: Lamızdalanım. Çekil hadi bana, lamızdalanım. Lamızdalanım.

Are are jana mejid beşet beş hayrat xorti te juani haylo te he dalali u flanu bevan le bele gavaku ija beden ji xeber dide mejid tiştekid bejem beşim pişta meriv çok emeriv stiye meriv tiştekidin bejenim sa hay agar ija beşağe dil tiştekidin ji bebeşe davya davya beden rad be beş hayrat çil sali runel jexwa yan ji dibeşe çi beş hayra hedi bajo

Bele guhdarên delal, bernameme bi hemû delaliya xwe berdewam dike û roniya êvarê guhdarî dikin. Hejmara me ya vasa be ez dixwazim dîsê têxim bîra we li cem xwe qeyd bikin û her roj nava rojê hûn dikanin ji mer mesaj û peyama di wê derê bişînin 051-818-3018 Hejmara me ya vasa be ye hûn dikanin ji mer mesaj û peyama di nava rojê de Bişînin her wek yedin eşkor rupela me Instagram'ı az dizanım uzanın TRT Kurdi Radyo'ya Ondikarın me bişopinin Duve dereji mesaj u peyame kwa jümere bişînin Emjili benda uanın emek bi kef kwaşiye kemezin Cih bidin uanjim Rasti az geleki merak dikim beka gelo ilo revşa ve çavaya Az dizanım roja düşemeye de kargehe de ego karu bari uan hene Gelleke zahmet eşkwa seri hafte yeku Em dizanım kuduna va hafte deji ve kareme berdewan beliga va go roja düşeme be Gelleke ku amin karin cina wan nivina der kevin wan karge. Çoğu seri sıba hat seri mi az bağırım ku hatiye seri ve gel ekaji. Li em dibejun ku berpirsiyare me heye, kare me heye, karubare me zede ye. Em beri ukhe heydi heydi didin karge ega ve guamten karge ego darin delal. Tene seri sıba avru yeki ken ukom havale ukhe dibinin az bağırım ku iskan ek çaye ji deheli ku hi metri em ser ukhe bisekun u em des bir roje bides karu bari ukhe bikin. Anaş ukhe evare ber mığrube ya dizanim ku gel ekes ve stiyane heydi heydi undiçin ber arabe ukhe une herin Malê zêvareke xweş û geş dîsê ji bo we û malbata we jî hêvî dikim lê

Peyvara ob xeyr, îro 8 Haziranê roja duşemê saet 7 şinû çinê varê dest pê kirin, em ê li rojevê binêrin, hemû li welatê me em jî li dinyayê hadîse û hewadîsên çawa çê dibin, gêşedan û rûdanên dawîçin em ê bînin ser ekranê. Ewilî çend xeber û nûçeyên ku derketine pêş bi hev re em lê binêrin, tabî di CHP-yê de wê sibê komcivîna CHP-ye ye, kî bax ve kî xeber bide kriz devam dike. Lale ki Kemal Kılıçdaroğlu beje ezi haber bidim. Lale deji Özgür Özel beje ezi haber bidim. Bu sebep anı kaşeken mezzinle mesele hurgulu için emeli güne yarın tamaşı var neyşe. Ve kedim, dinabera İsrail o İran'ı da carek edin şer desbekir. İsrail her timli Lübnan'ı dıxe. İrancı do füze avet ser İsrail'i. Peki Ravşa Davici'ye devin meseleyi da emel hurguliyan binerin o binin serektani. TRT carek edin bu mazuvani sinema gerka belge filmi rojin belge filman gen TRT ev cara hurvdeneku de organize kirin. Tabi bir merasime ke hoş hodiyin xilatanji xilatin xe vergirtin gurguliyan sami binin serektani. Baş emin beri xobidin Diyarbekir'e, Sura Diyarbekir'e şeş jin navenda pişkiriya malbati li ser tevini tamaşman neyce, li ser rıstına cahin hibrişim xebitin, şimdi jahati bu xeyra perverdeye li kursiyini ve hünera temnare bun embejin.

0: Yetiştiricilerimiz artık yaylaya çıkmaya başladılar yaklaşık.
1: Koçer u hayvandarin me hedi hedi derdikevine zozanan. Ev pivajı eke zor zahmete.
2: Zozan heyniken, olu zozanan jibu hayvanan terçere he. Bisaya ve şiire pe zedetir o xeştir be. Zozanan roje ducaran şiirte doten. Koçer jivi şiiri maslu pener çerken. Dinen bajer o defroşen.
3: Şu anda yayla sezonumuz başlamıştır.
1: Sezona me ya derketina zozanan despekir. Jiber şiliye mıxabın isal em derenkman. Mena kamyonen xo anine. Em hayvanen xo bar bikin u bibine zozanan.
2: Koçer u hayvandar ve heya davya payizi li zozanan biminin.
4: Li Meraşe be evkarika valeti şaredari o müdürike spor u civanike li zozanin karakoli Mihrican Bahari at li darxistin cinu zaruk kalu pir gelekes beştari Mihricani bun u bidili xo kefkir.
5: Bi sedan Meraşe li zozanin karakoli kombun. Konê xwe vedan û beşdarî mihricana hedîtira malbat û ciwanan bûn. Mihrican bi hevkariya walidî, şaredarî û medriya spor û ciwaniyê li axîrdaxê hat li dar xistin. Welatiyan jî eleqeyeke zêde nîşanî bernameyê da.
6: Abdulkadir qazası axırda Karagül. Amela vederin ele, vedere şenlik çiğdi be. Labır şenlik çekir.
5: De mihricanı da gerek çalaki hebun. Zarokan be hevreliyiz, cuvanji beş tane peşbaziyan bun.
7: İro, Kahramanmaraş, Dulkadil oluk şenliki ya. Millet ki teze işte belediye olarak lıvra toplanmış bir ya. Millet ki hayatına vira. No, valla
5: Hinkezci derketin xwezayê û meşiyan. Li qadeci govend û müzik hebû. Di mihricanî de li mêvanan goşt û birin hat belav kirin.
6: Kambêjin oyun yani örf adatî vedere davul zurna van heye. Jinû mêrû xort hamû tavlahav le vedere tiştekî xweşik çê diken.
8: İlk defa birincisini düzenlediğimiz
5: Piştî pêşbaziyan kesên serkeftî hatin xelat kirin.
4: Le cevaza wanî dîmenên gola wanî û arî neketin heman kadra jê de encamê de jî dîmenên gelik xweş derketin van dîmenên xweş emîr û xatir jî bixwazin. Biminin xweşiyê da êvar baş.

Ah dilim yar yar dilim yar yar dilim yar yar dilim yar yar Ardal go kolin go hay mala da şevdi azam Ardal Zeynep

Ah dilim yar yar dilim ev ev ev yar yar dilim yar yar dilim ev ev yar yar Hey ya kulen de go ardala bra dilim dine seja av av ardine e de tarabe de se khala ma de se ma kham ya khujo da ben vayrak dar hazreti peygamber kala vale gege şey ma az be çam e akhme ev ev bina e de mal khraba se sabatul zara zabe seben ye ziyaret de gemal avra se derbaz be e jave seben ye seyda e tağe mina gula av av bina e mal khraba şey abil ye seyda şükür şübe Je bo ani ate ani na e e Şahmede o amazı keke nure o adina e e le pale şale pale çave akhabe o abina e e ame berne vesel qaraye nurin de sıraye hazreti peygamber akhojo da ben ziyarete vesel qaraye nu o arina e e mal kharab be gerat ma ma şave akhabe o abina e e ece bere akhabe ziyarete hazreti peygamber mal kharab ser ya fezer ba da şeyh musenzeli ziyaret ve gevçave akıbe o o abina e ba sultan şeyh abdul kadir gela ne zarur zarav samter ece hazreti peygamber sere khoda ni arde mekem edine belge niyete ge ge halik alame şeva kasbe ra çave azal ve ge baz ge kolang de ce o abrina e ahdle am ya ar yardle o am ya ar ya ardle am ya ar yardle